0: yanındı.
1: I love this Turkish song by Şebnem Şangur. Tatlım.
0: Ve galiba bu yalnızlık bize iyiydi.
1: So my friends, the journey continues up until the hour of 11 on Radio Jordan.